0: Yazılı.
1: Yazılıyım. Ni ripote? Nchipo ni ripote? Ha kala tani chipo nela? Ha chapele tani?